İçimde bir gizli hüzün var sanki. Bir gölge

üzgünüm şimdi dargınım. Acıyım

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yakmayalım.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: dört uçta. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Önce dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzler.

0: Binlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 25 Ağustos 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bugün de radyonuzda birinci sayfa programı başlıyor. Aziz İhsan Aktaş davasına göz atalım ilk haberimiz olarak. Bu davaya ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okundu. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, aklama ve suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, rüşvet almak suçundan beraat etti. Tutuksuz sanık Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuksuz sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık avukat Celal Tekin, rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, aklama ve rüşvet suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat'a zincirleme şekilde mal varlığı değerini aklama suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi deniliyor değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Amerika Hazine Bakanı Bessette'den İran'a tehdit deniliyor. Ekonomik can damarlarını keseceğiz açıklamaların ardından İran'dan ard arda tepkiler geldi denilmiş. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. Amerika Hazine Bakanlığı, Bessent'in İran bağlantılı yaklaşık 60 kişi kuruluş ve ticari gemiye yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, milli birlik vurgusu yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Amerika'nın abartılı sözlerinin inandırıcı bulmadığını açıklamış değerli dinleyenler. Yasa dışı bahis operasyonu, ünlü fenomen tutuklandı deniliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis reklamı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmak amacıyla video içerikleri hazırlayarak paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda sosyal medya fenomeni Rıdvan Ç'nin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 adet cep telefonuna da el konuldu deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Teröristler Türkiye Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama deniliyor. Teröristler Türkiye süreci kapsamında yürütülen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Çerçeve yasa kapsamındaki takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı deniliyor. İran'dan açıklama var. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Rıza Muhibbi, ülkesinin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya Amerika'nın kritik enerji noktaları ve hayati çıkarlarının ağır şekilde hedef alınmasıyla karşılık verileceğini duyurmuş değerli dinleyenler. Alihan kulis soruşturması sürüyor. İdris Naim Şahin'in iki aracının daha amacı dışında kullanıldığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsilli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Alihan Kuriş'in kardeşi İlmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı bu aracın da İdris Naim Şahin'e ait olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Beşiktaş'ta Hakan Daltaban'dan hakem tepkisi görevden almaya davet ediyorum ifadeleri var. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor'la oynadıkları maçtaki hakem yönetimi sebebiyle sert açıklamalarda bulundu denilmiş. Otoyollarda yeni dönem başlıyor, gişelerde kaldırılıyor denilmiş. Araçlar hızını düşürmeden geçecek deniliyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Akıncı gişelerindeki beton ada ve kanopileri kaldırma çalışmaları sürüyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada otoyola giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlandığını belirtti. Uraloğlu ayrıca SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısının 43'e yükseleceğini de duyurmuş değerli dinleyenler. Yine bir ekonomi haberi, fast işlem limit tutarı yükseltildi. İşte yeni rakam deniliyor. Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerini 26 Ağustos tarihi itibariyle 300 bin TL'ye yükselttiğini duyurmuş değerli dinleyenler.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
5: Radyo Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Konya, Akşehir'de çıkan silahlı kavgada kurşunların boynuyla omuzuna isabet eden 21 yaşındaki İzzet Şarlakkaya hayatını kaybetti. Polis saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı denilmiş. Yasa dışı bahis reklamı yapan Rıdvan Çelik ve 4 şüpheli tutuklandı deniliyor. Amerika'dan dikkat çeken Suriye hamlesi listeden çıkartıldı deniliyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Amerika Hazine Bakanlığı Suriye'nin artık terör listesindeki hükümetlere yönelik yaptırımlar yönetmeliği kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını duyurmuş değerli dinleyenler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yücer, yeni partiye geçeceğini belirtti değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı deniliyor. Fabiano'nun yıllık ücreti ve forma numarası açıklandı denilmiş. Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı. Amili Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti haber başlıklarıydı.

0: Yaklaş bir tanem.
1: Reklam.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
3: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgürlüğü.

0: Bugün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Haber başlıklarına devam ediyoruz. Amerika Hazine Bakanı Bessent, Amerika'nın Tahran'ın tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla İran'a karşı benzeri görülmemiş bir ekonomik dışlama operasyonu başlattığını duyurdu. Zelenski'den Rusya ile anlaşmaya yeşil ışık deniliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Karadeniz konusunda müzakereler yürütüleceğini açıkladı. Başkent Kiev'deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada Zelenski, Ruslarla yürütülecek bir müzakere süreci ve ayrı bir müzakere kanalı olacak. Ayrıca nükleer santralin ve tahıl koridorunun korunmasının güçlendirilmesini içeren bir düzenleme üzerinde de çalışıldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Amerika'nın İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yaptırım tehdidinin gerilimini daha da arttıracağını ve bunun hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını açıkladı. İstanbul'da 4 ilçede çete operasyonları 5 gözaltı deniliyor. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen bir dizi operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı duyurulmuş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, önümüzdeki yıldan itibaren Kanada'nın ihlal edilen araçlar ve parçalarla çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını duyurmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki el bombasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı denilmiş.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Aydın'ın Soke ilçesinde meydana gelen olayda değeri yaklaşık 8 milyon TL olarak bilinen bir otomobil serisi, elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçundan beraatine karar verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da örgüt üyeliği suçundan beraat ettiği duyurulmuş değerli dinleyenler. Terörsüz Türkiye'de kritik gün süreç takip kurulu toplantısı sona erdi denilmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Terörsüz Türkiye Takip Kurulu toplantısında alt komisyonların kurulması kararının çıktığını da belirtelim. Ordu'da denizde can pazarı, ordunun Altınordu ilçesinde aynı aileden 4 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı denilmiş. Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapmış. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Yeni Parti'den Aziz İhsan Aktaş davasına tepki deniliyor. Asıl hukuk cinayeti Aktaş üzerinden kurulan pazarlıkta denilmiş Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in açıklamaları var. Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararlara tepki gösterdi Emir. Hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aktaş'a 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmesini eleştirerek asıl hukuk cinayeti davanın sözde bir numarası Aziz İhsan Aktaş üzerinden kurulan pazarlıktadır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Tekirdağ'da Candan Yüceer'in aralarında bulunduğu 4 belediye başkanı daha Yeni Parti'ye geçti deniliyor. Yeni Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Bilecik milletvekili Yaşar Tüz'ün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'le Süleymanpaşa, Şarköy, Çorlu ve Malkara belediye başkanlarının da Yeni Parti'ye katıldığını açıklamış değerli dinleyenler. Kocaeli Spor 3 puanı yeni transferiyle aldı deniliyor. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Spor'u 2-0 mağlup etti denilmiş detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevine iade edildi deniliyor değerli dinleyenler. Pas limitleri yükseltildi. Merkez Bankası pas işlem tutar limitlerini 26 Ağustos tarihi itibariyle 300 bin TL'ye yükselteceğini duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Alihan Kulis soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsilli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığını tespit etti. Alihan Kuriş'in kardeşi İlmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı araç da İdris Naim Şahin'e ait çıkmıştı değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Toplumsal Birliği Kardeşlik ve Huzur İklimine Hedef Alan Girişimlere Karşı vatandaşları uyardı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Toplumsal Birliği ve Huzur İklimine Hedef Alan Girişimlere ilişkin vatandaşlara yaptığı uyarıda vatandaşlarımızın art niyetli içeriklere karşı hassas olması, kaynağı belirsiz paylaşımlara geçit vermeyerek yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti deniliyor. Müşteba Hamaney'in yeni görüntüleri yayınlandı. Berkan Kutlu'dan harika gol denilmiş. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor sahasında Ahmetspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı denilmiş. İstanbul'da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için video içerikleri hazırlayıp sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında sanal medya fenomeni Rıdvan Çelik'in de bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Amerika'dan dikkat çeken Suriye hamlesi listeden çıkarıldı denilmiş. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye geçtiğini duyurmuş.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Aziz İhsan Aktaş davasına göz atalım. Bu davaya ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okundu. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet aklama ve suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, rüşvet almak suçundan beraat etti. Tutuksuz sanık Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuksuz sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık avukat Celal Tekin, rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, aklama ve rüşvet suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat'a zincirleme şekilde mal varlığı değerini aklama suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmeleri sizlere aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bugün öğle saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Bugün öğle saatleri için, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın için değerli dinleyenler. 25 Ağustos Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 26 Ağustos Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Şehir Hastanesi, Çamlıbel Tüneli ve spor tesislerinde 8-9 milyar liralık yatırımları takip ediyor, projeleri hızla ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Tokat güzergahındaki akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemini devreye alarak trafik yoğunluğunu azaltıyor, sürücüler durmadan geçebilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık toplamak için bahçeye giden Melahat ve Fatma Gümüş kardeşler akşam eve dönmeyince arama başlatıldı. Cansız bedenleri dere kenarında bulundu. Jandarma soruşturma açtı. Apple artan bellek ve çip maliyetleri nedeniyle iPhone 18 Pro fiyatına $100 zam yapmayı planlıyor. Rakipler Samsung ile Google'ın ardından bu fiyat artışı yaklaşık %9 yükselişi beraberinde getiriyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15 yaşındaki stajyer Eren Gündoğdu, inşaatta kablo döşerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak genç stajyer hastanede hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı. Kayseri Melikgazi'de Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin tankeri çarpıştı, 35 kişi yaralandı. Kazada devrilen tanker yakıp döktü. Belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı, yaralılar hastanelere kaldırıldı. İstanbul polisi yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapan video içerikleri nedeniyle Rıdvan Çelik ve 3 kişiyi yakaladı. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı, ele geçen cep telefonları inceleniyor. Spor. Roma Fiorentina'yı 4-0 yenerken Daniel Malen hat-trick yaptı, Paulo Dybala asistleriyle fark yarattı. Nicolo Pisilli maç skorunu belirledi. Galatasaray, Erzurum'daki galibiyet sonrası Göztepe maçında yeni transfer Batrakov'u kadroya aldı. Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi planlıyor. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Lyon karşılaşması için kalede Ederson'u, savunmada Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown'u tercih ediyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 11 kuruştan, gram altınsa 7172 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatleriyle kuzey kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü

Hanımlar beyler, bugün de Namutin Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Meyla ile yaptık. 90'lara gittik. Nur Topu radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ajde Pekkan'la devam ediyoruz. Arada sırada hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sandal'dan dinlediğimiz şarkıydı, Jest oldu. Hanımlar, beyler, Nami Tunay'ı muhabbet devam ediyor. Bakınız. Ayrıldıktan sonra asla yapmamanız gerekenler demiş. Özellikle sosyal medyaya dikkat diyor. Ya olabilir, hani kimse bunu istemez ama tamam, işler yolunda gitmedi diyelim. Hani karşı tarafta böyle bir ayrılık durumu oldu, istedi. Neler yapmamanız gerekiyor bundan sonra? Bak diyor ki, barışmak için yalvarmayın. Arkadaş, bunu ilişkideyken düşünecektin. Bak, ayrılığı kabullenemeyen herkes genellikle barışmak için hemen çabalamak ister diyor. Eski partnerini sürekli arayarak, yani arayarak boğarak buluşmak ve konuşmak ister. Ancak eski sevgilinize barışmak için yalvarmak sadece kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olur demiş. Çünkü bir de zaten bu ayrılığın resmi olarak konuşulmasının öncesinde de bir süreç var. Şimdi o süreci yaşamışsın. Sen o süreçte uyanmışsın ya da uyanmamışsın, bilemeyiz. Nedir? Yapmış olduğun bazı davranışlar partnerini rahatsız etmiştir. Artık hani işin içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Karşı tarafta doğal olarak ayrılma kararı almıştır. Ve sonrasında sana bunu söyler. Sen şey olarak düşünüyorsun. O an bu kararı aldı. Lan yürü git. Sonra bir daha salya sümük. Bırak, bekle. Bak, hatalarınızı kabul etmeniz ve özür dilemenize rağmen eski partneriniz sizinle barışmıyorsa bir daha onu rahatsız etmeyin diyor. Evet. Demek ki hatalarınız o kadar büyük ki, ya da mesela hatayı kabul ettin. Ne yapacaksın? Değişecek misin ondan sonra? Aynı hatayı yapmayacak mısın? Yani ne kadar değişebilirsin? O da var. Bir de ne kadar değişebilirsin yani? İnsan, evet, insanoğlu her an gelişime açıktır. Bunu biliyoruz. Tamam, kabul. Her an hayattan bir şeyler almaya devam ediyoruz ama ha böyle gençlik yıllarındaysan, böyle 18-19 yaşlarındaysan evet çabuk değişirsin, ama gelmişsin 30-40 yaşlarına, çok da büyük değişim olmaz. Hoşgörü, belki hoşgörü anlamında şeyler olur. Özellikle mevzu mesela, nasıl derler? Kadınların en çok şikayet ettiği mevzulardan bir tanesi biz erkeklerin boğucu kıskançlığı. Veya çok fazla karışmak. Ha, kıskançlık demeyeyim, çok fazla karışmak. Onu giyme, buraya gitme, şu saatte neredesin, böyle. O kısma girdikten sonra değişemezsin. Bak, değişemezsin. Çünkü sen değişe değişe oraya geldin. O senin zaten değişmiş halin. Kendinizi değiştirmeyin diyor mesela. Ayrılıkları atlatabilmek biraz zaman gerektirir. Ayrılığı kolay kabullenemeyen herkes kendisini değiştirmenin yollarını arar diyor. Bu süreçte kuaförler falan bayağı para kazanıyor. AVM'ler mesela ondan sonra. Bak, direkt yazmış. Ayrılık sonrası boyanan ya da kesilen saçlar sonraki süreçlerde büyük pişmanlık yaşamanıza sebep olabilir diyor. Ya bırak ayrılmışsın, niye saçı kesiyorsun? Saçın da günahı var. Hani böyle değişiklik meyişik istiyor da isteme, bırak başka şeyler değiştir kendini. Bak, ayrılık sonrası kendinizi değiştirmek yerine yeni hobiler edinerek zihninizi rahatlatabilirsiniz diyor. Böylece bu süreç sizin için daha kolaylaşır. Sosyal medyadan uzak durun demiş mesela. Özellikle zaten sosyal medyaya dikkat diyordu başlıkta da. Neden? Günümüzde ayrılık sonrasında her insan aynı problemi yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından eski sevgilisini takip ediyor ya da sahte hesaplar üzerinden ne yaptığını sürekli kontrol ediyor. Stalk. Sil, engelle, geç. Öyle eski sevgiliyi falan listede tutmaya ondan sonra gerek yok. Takip etmeye, ondan sonra onun seni takip etmesine izin, gerek yok. Sil, at. Sen de rahatlarsın. Ne demiş, takip ediyor falan filan. Niye bunu yapıyorsun yani? Tamam. Evet, artık hayatına yeni birisi girebilir. Gayet doğal bir şey bu. Çünkü sen artık eski sevgilisin. Bak, adı üzerinde. Seni mi bekleyecek? Ayrılır ayrılmaz hala eski sevginizi takip etmek sadece kendinizi daha kötü ve üzgün hissetmenize sebep olur. Ayrılık sürecini kolaylıkla atlatmak istiyorsanız sosyal medyadan uzak durun. Eski sevginizi takipten çıkarın ve arkadaş al, bak uzmanlar diyor bunu. Benim söylediklerimi tekrar ediyorlar yani. Eski sevginizi takipten çıkarın ve onunla ilgili haber almayın diyor, bitti. Hatta böyle şey bile var. Hani böyle arkadaşlarınızdan efendime söyleyeyim. Aileden olabilir. Hala iletişim halinde olan varsa sildir kardeşim. Sonrasında
güçlü görünmek için uğraşmayın diyor. Ne sebeple ayrılmış olursanız olun üzülmeniz çok doğaldır. Her zaman birlikte olduğunuz partnerinizle yolları ayırmak çok zor gelebilir. Yalnızlığa alışmak çok güç olabilir. Bir sal kendini. Yani bir güçlü kadın, güçlü erkek imajı çizmek hakikaten o süreçte var olan gücünüzü tüketmenize sebep olur. Bir bırak kendini. Hani üzülmen mi gerekiyor? Üzül. Veya hani oh kurtuldun mu diye kurtul. Ama bunun için ekstra çaba sarf etmeye gerek yok. Yani bir hafiften bir kabuğuna çekilmek lazım. Hani paldır küldür. Bak mesela hep bu çıkar karşımıza. Patate kütede böyle bir yeni ilişki değil. Bir dinlen ya, bir sakinleş yani. Sonra zaten yine olanlar olacaktır. Durum böyle efendim. Yani diyor ki genel olarak hani ayrılıktan sonra bir sakinleşin diyor. Bir şöyle onunla ilgili ne var ne yok hayatınızdan bir silin diyor. Sosyal medyadan takip etmeyin diyor. Takip etmesine izin vermeyin diyor. Bu şekilde bu süreci atlatın diyor.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 90 60. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Lekno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Aleyna Tilki, Ayrı Gitme radyonuzda. Efendim, hapşırır mısınız? Yani herkes hapşırır. Bundan doğal bir şey yok. Benim çocukluk yıllarında çok fazla bir rahatsız edici durumdu. Bu alerji vardı. Bu da şey, hani genelde böyle polen alerjisi falan filan oluyor. Ben de değil, daha çok ilkbaharda ve sonbaharda olurdu bu. Ama böyle polenle molenle alakası yok. Tamamıyla güneşle alakalı. Sabah uyandığımda o bir de bahar güneşi, ilkbahar ve sonbahar güneşi biraz farklı oluyor. Böyle surata şak diye yapıştı mı, böyle burun hafiften böyle bir kaşınmaya başlar. Sonrasında ilk hapşırıkla beraber seriye bağlarım ben onu, otomatiğe bağlarım, bağlardım. Yıllarca uğraştım bununla. Herhalde bu genetik bir şey, çünkü annemde de vardı. Hatta şey, abimde de var. Yani ailenin bir kısmında genetik. Diğerleri olayı çözmüşler. Ben de çözdüm yıllar sonra da. Ama berbat bir şeydi yani. İnanın hiç abartmıyorum. Böyle burnumu kırasım geliyordu. Ya sabah okula diye çıkıyorsun evden, hapşıra hapşıra gidiyorsun. Her nefeste hapşırık mı olur ya? Böyle valla burnumu kırasım geliyor. Yani kırayım komple düzlensin, orası çıksın. Ne var mı yok, herkes rahatlasın diye. Sonrasında bir yıllar sonra böyle rastgele bir eczacı arkadaş bir hap vermişti, alerji hapı. Küçük bir şey yani. Ondan bir kullandım lan dedim, buymuş ya. Buymuş yani mevzu. Ha ondan önce doktora niye gitmedin diyen olur, olabilir. O zamanlar iğne korkum vardı. Çok mecbur kalmadıkça doktora gitme durumu olmuyordu bende. Yani çok mecbur kalacağım yani, hani böyle sürüneceğim falan da ancak öyle. Ben doktora pazarlıkla gidiyordum ya evdekilerle. Bakın iğne verirse yaptırmam, haberiniz olsun. Hayatta yani öyle feci korkardım. Sonra ona da alıştık. O da vız geliyor, tırıs gidiyor artık. hapşırma şekliniz nasıl bir insan olduğunuzun göstergesi demiş. Ya nasıl bir insana hapşırıyorsun abi işte. Mesela bazen şey olur, hani birdenbire bir gelir, bir kelekte kontrol edemezsin böyle. Hapşır, Allah ne verse çıkar hepsi. Hani burun geniz kısmına kadar temizler kendini. Yani şu an çok iğrenç bir sohbet olduğunun farkındayım ama hepimizin başında olan bir şey yani. Hepimizin başına gelen bir şey. Bazen kontrolle hapşırırsın. Nedir mesela, işte hani mendil falan kullanırsın ama etraf rahatsız olmasın diye. Bazen biraz daha böyle, esasında hapşırık geldiği zaman hapşırman gerekiyor. Tutmaman gerekiyor zaten. Tutmak çok daha sakıncalı. Bir kılcal damarlar zarar görebilir. Bu iş hani ölüm, Allah göstermesin, ölüme kadar gidebilir. Hapşırık geldi mi hapşıracaksın. Bu kadar basit. TDK tarafından, Türk Dili Kurumu'nu niye karıştırıyorsunuz buraya? Burun zarlarının gıcıklanması ile solunum kaslarının birdenbire kasılmasıyla ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşaltmak şeklinde tanımlanan hapşırma eylemi. TDK bu şekilde mi tanımlamış bunu? Nasıl bir insan olduğunuzu ortaya koyabilir mi? Yanıt evet demiş. Bakalım nasıl bir insansınız? Nasıl hapşırıyorsunuz? Bir düşünün, nasıl hapşırıyorsunuz genel olarak? Yüksek sesli ve dışarıya doğru mu hapşırıyorsunuz? Sessizce içeriye doğru mu hapşırıyorsunuz? İçeri doğru nasıl oluyor? İçime hapşırdım. Hapşırığınızı tutmaya mı çalışırsınız? Hapşırmaktan rahatsız mı olursunuz? Ben zaman zaman rahatsız olurum tabii. Kalabalık bir mekandaysa çok başıma gelmesini istemem. Ama evdeysem ohoho. Hapşırığın remixini yaparım. Bakın, yüksek sesli ve dışarıya doğru hapşırırsınız demiş. Yani bu bende var. Net, samimi söyleyeyim. Bu insanlar diyor, hapşırmayı çok eğlenceli bulur. Evet, rahatlıyorsun. Genellikle yüksek sesli ve olumlu dururlar ve her ortamda rahatlıkla hapşırırlar. Yok, o kadar değil. Özgüveni yüksek olan bu insanların sosyal zekaları yüksektir demiş. Vay. Sessizce içeriye doğru hapşırıyorsanız eğer, bu kişiler utangaçtır diyor. O içeriye doğru hapşırmak nasıl oluyor? Şey mi, hani böyle yakanı açıyorsun, içeri böyle sokuyorsun burnunu. İçeriye doğru nasıl? Bu kişiler utangaçtır demiş. Hapşırırken ve burunlarını silerken gürültü yapmamak ve kimseye rahatsızlık vermemek için çabalarlar. Fizyolojik bir olay, ver rahatsızlığı ya. Görgü kurallarına sahiptirler. Ha biz görgüsüzüz. Ve sosyal olarak neyin kabul edilip edilmediğinin farkındadırlar. Bu insanlar genellikle sosyal yargıya da daha duyarlıdır demiş. Hapşırığı tutmaya çalışmak, işte bu önermediğimiz bir hareket zaten. Bu demiş, isteğe bağlı bir alışkanlıktır. Bu insanlar toplum içinde burunlarını silmekten de rahatsız olurlar ve sosyal olarak güvensizdirler. Burun aktı mıydı da sileceksin.
önümüz kış. Bu burun akacak. Tuttuğun zaman o da iyi değil. Fırk fırk fırk burun mu çekeceksin ya? Çıkart. Umuyorum şu an yemek yiyen falan yoktur aranızda. Bütün bu yemektir, kahve keyfinizi falan canına okuduğumu farkındayım. Ama sağlık haberi sonuçta, oradan da kişiliğe bağlamışlar. Hapşırmaktan rahatsız olanlar için bakın ne diyor. Hapşırmaktan hoşlanmayan bu kişiler başkalarının hapşırığından da rahatsız olurlar. Bu tip kişiler dış görünüşleri konusunda hassastır ve insanların kendileri hakkında ne düşündüklerini fazlaca önemserler demiş. Bunlarmış efendim. Yani siz hangi model hapşıranlardansınız? Bir düşünün ve bakın acaba sizinle bu anlatmış olduğumuz kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu?

0: Radyonuzda hanımlar beyler Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Sanadır her sözüm, yok ki başka çözüm.
0: Oo, bakın.
1: Sen sev yeter.
0: Erkeklerin yalan söylemesinin altında bu sebepler yatıyor denmiş. Oo, umarım geçerli bir sebeptir ha. Sonra bir daha valla erkek arkadaşlarım öncelikle trip atmaya başlıyor. Sen niye durduk yere bizi gömüyorsun diye. İlişkilerde yalan söyleyen biriyle karşılaşmak güveninizin kırılmasına sebep olur demiş. Yani evet tabii ki bu sadece hani aşk meşk değil, tüm ilişkilerde karşınızdaki insanın yalan söylediğini biliyor olmak bir defa güvenemezsiniz yani, bu kadar basit. Özellikle demiş erkekler bazı durumlarda çekinmeden yalan söyleyebilir, o kadar rahat, o kadar profesyonel. Bu yalanlar her ne kadar zararsız gibi görünse de ilişkilerin ilerleyen dönemlerinde ciddi sorunlara sebep olabiliyor demiş. Bakalım nelermiş bunlar? Erkeklerin yalan söylemesinin altında yatan sebepler. Etkileyici olduğunu düşünmek. Nasıl ya? Yalan söylediğimiz için ya da bir erkek yalan söylediği için etkilenen kadın var mı? Aman yarabbim ne güzel yalan söyledi. Oo. Dur be dur.
2: Sevdin deme.
0: Ha, ilişkilerin en başında yani flört döneminde erkekler kadınları etkileyebilmek için yalan söylüyor. Tamam, hepimiz bir himeniz. Hepimiz Voltranız. Ne bileyim yani, başka ne var? Öyle böyle değiliz yani. Kendilerini daha akıllı, daha yetenekli ve daha başarılı göstermek için küçük beyaz yalanları söylemeyi ihmal etmiyor. Bu aynı şey gibi, bak direkt gözümün önüne o geldi. Bir kuş türü, şu an adı aklımda değil, bilen varsa yazarsa sevinirim. Bu kuş türünde erkek kuş dişiyi etkilemek için aşk dansı yapıyor. Hiç izlediniz mi onu sosyal medyadan? Mutlaka bakın. Şey diye de bakabilirsiniz. Hani kuşların aşk dansı deseniz muhtemelen çıkar karşınıza. Böyle kanatları manatları bir açmalar, bir göreceksin şekiller. Lan kuşsun sen. Dişi de oradan böyle oturmuş bakıyor böyle. Boş yani, hiç etkilenmiyor. O oradan etrafında dönüyor, bir de müzik eklemişler ona şeyde. National Geographic'te izlemiştim ben onu. Ama o aynı video şeyde de var. YouTube'da falan var. Böyle müzik de eklemişler ritme göre. Ölürsünüz gülmekten. Oradan öyle dönüyor, buradan böyle dönüyor. Kanatlarını açıyor, kendini büyük gösteriyor. Etkileyecek kızı. Kız oralı değil. Sonra uçuyor gidiyor zaten. Bizimki kalıyor ortada sap gibi. O videoya bakın mutlaka bir ara. Bak, kadınları etkilemek için yalan söylemek erkeklere çok yanlış gelmiyor demiş. Ancak bu tarz yalanlara başvurmak genellikle düşük bir özgüvenin işareti oluyor. Böyle durumlarda erkekler kendini yetersiz hissettiği her an yalan söylüyor demiş. Yalanla başladın ya, yalanla devam ediyorsun bir daha. Nedir? Kendini olduğunun dışında gösterdin. Belki bu hani entelektüellik adına olabilir. Belki iş güçle alakalı bir şey olabilir. Sosyal yaşamla alakalı olabilir. Mesela kendini olduğunun dışında gösterdin. Sonra bir daha ne oluyor? Olduğunun dışında gösteriyorsun ya. Başka bir zaman yine benzer bir konu olduğunda bu sefer tekrardan olduğunun dışında gösteriyorsun. Göstermek zorundasın artık. Sonra bir daha ikileme düşüyorsun. Toparlayamıyorsun da. Oğlum düz ol, düz, düz. Çeşitli bahanelerle uzaklaşmak demiş mesela. Her kadının ilişkide partnerinden birçok beklentisi bulunur. Beklentileri karşılanmadığında hayal kırıklığı yaşayabilirler. Erkekler için bir kadını reddetmek ve bir ilişkiyi bitirmek sanıldığı kadar kolay olmaz diyor. Sonra bir daha uğraşıyorsun vallahi. Hele bir de böyle bir yakın erkek arkadaşın ilişkiden çıktıysa of, onu teselli edeyim derken. O salya sümük haller var ya, of. Karşınızdaki insana zarar vermeden bazı şeyleri noktalamak isterler. Sizinle artık görüşmek ve bir ilişki sürdürmek istemiyorsa çeşitli bahaneler söyleyerek ondan uzaklaşmanızı beklerler diyor. Bu aralar yoğunum, toplantım var. Cümleleri aslında size vakit ayırmak istemediğinin göstergesi olabilir demiş. Erkekler bu durumu doğrudan söyleyemediği için çeşitli yalanlarla sizi kırmadan iletişimi kesmeye çalışır. Ha, vallahi işte aramadın, vallahi yoğunum ya. Dün sabahtan akşama kadar görüşük, yoğun değildim. Bu akşam görüşme, toplantım var ya vallahi. Lan ne toplantısı, sen tekel bayisin. Bayi toplantı var işte. Bunları görürsünüz, duyarsınız. Güvensizlik demiş mesela. Erkekler kadınların söylemlerinin ve eylemlerinin birbiriyle tutarsız olduğunu düşünür. Öyle mi düşünüyoruz? kadınların söylemlerinin ve eylemlerinin birbiriyle tutarsız olduğunu düşünür. Bu sebeple bir kadına asla hemen güvenmek istemezler. Tamam işte sorular soracaksın, öğreneceksin, tanıyacaksın. Yani kimse kimseye patada kütede güvenmez zaten. Bunun bir süreci vardır. Bakarsın, yoğurursun. Yani düşünürsün söylenenleri, yaşananları şöyle bir elden geçirirsin. Bakarsın nedir ne değildir. Erkeklere karşı ne kadar dürüst olsanız da diyor ve onu anlayışla karşılayacağınızı söyleseniz de erkekler buna inanmaz. Bu sebeple de bazı konularda yalan söylerler. Niye sırf kadına inanmadığımız için yalan söylüyoruz bak. Tartışmaktan kaçınmak için bu yalanlara başvururlar diyor. Kadınların gerçeklerle baş edemeyeceğine inandıkları için özellikle geçmiş ilişkileri konusunda ha o. Asla dürüst davranmayı seçmezler. Geçmişte neler neler yaşamıştır. Ama konu açıldığında ya yok be. Ya şöyle bir şey yok yani. Yani burada en doğrusu bence geçmişi çok fazla kurcalamamak lazım. İki taraf için de geçerli bu. Tamam elbette ki yani geçmişi öğreneceksin. O ayrı bir şey ama her şeyi de öğrenmene gerek yok. Yani, çünkü eğer geçmişle ilgili hiç konuşmazsan bu olmaz. Tanımak için geçmişten mutlaka bir şeyler öğrenmek istersin. Veya kafanda bir soru işareti vardır. Merak ettiğin bir şey vardır. Kurcalıyordur beynini. O kurcalamanın önüne geçmek için mutlaka sorman gerekir. Çünkü sormazsan o hani beyninde kurt var ya, o kurt senin beyninin tamamını yiyecek. Çünkü o kurt beyninde artık dolaşacak yani. O yüzden en temizi oturup soracaksın, konuşacaksın. Bu kadar basit yani. Sormadığın zaman yani içine attığın zaman o bir daha içinde büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Kurtken kelebek olup anı kurtarmak için yalan söylerler. Zaten şu anı kurtarmak, anı yaşamak çok tehlikelidir. Yani çok tehlikelidir derken şöyle sevgili kadınlar, bir erkek size bu şekilde yaklaşıyorsa uzaklaş ondan. Yani bu şekilde telkinler veriyorsa işte anı yaşamak, işte yani şu an, bu an, işte bu an o an. Böyle triplerle geliyorsa bu seni etkilemeye çalışıyor ama derdi başka onun artık orada. Hani böyle şey durma orada. Yani sen bilirsin, yine istersen dur, bizi karıştırmaz, şey, bizi ilgilendirmez senin hayatın ama üzerler. Erkekler karar verme konusunda çok zorluk yaşar demiş. İlişkiniz konusunda karar vermekte zorlandıklarında ve kendilerini rahat hissetmediklerinde gözlerini kırpmadan yalan söylerler diyor, o derece. Önemli kararları yalan söyleyerek ertelemeye çalışırlar. Anı kurtaracak basit bir yalan söylemek kafalarının rahat olmasına sebep olur. İşte bak orada anı kurtardığını düşünüyorsun ama sonrasında o kurtardığın an ileride sana çok daha büyük bir fatura olarak geri gelecek. Tamam, o anı mesela kurtardın. Nedir? Karşı tarafı ikna ettin. Bir şey oldu yani, herhangi bir şey. Bir yalan söyledin. Yani söylemen gerekenin dışında başka bir şey söyledin. O anı kurtardın mesela. Fakat sonrasında o anın faturası faiziyle beraber gelecek sana. Bu sebeple demiş, onlardan ciddi kararları hemen vermelerini beklemeyin diyor. Bu konuda süre tanıyın, özellikle söz konusu ilişkinizle ilgili bir kararsa düşünmesi için zaman verin diyor. Şimdi çok da hızlı düşünemeyiz. Çok pratik çalışmıyor yani kafalar bizim. Bunlarmış efendim erkeklerin düşünmeden yalan söylediği konular. Dur, düşünmeden miydi? Bir dakika dur. Erkeklerin, pardon, düşünmeden demeyelim. Çok da şey haksızlık yapmayalım. Erkeklerin yalan söylemesinin altında yatan sebepler bunlarmış.

0: Saat 11.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanları

0: Kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Reklam.
4: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı, www.alperenyapı.com.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka

0: Aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Sinan Akçıl ve birkaç arkadaş daha var orada. Ne bu? Mini B mi? Mini B, Kero. Yani bu yeni dönem şarkıları genel olarak böyle biliyorsunuz. Toplu halde söyleniyor. Kalabalık bir vokal eşliğinde. İsimlerin çoğunu da ben pek bilmiyorum. Hatta bazılarının telaffuzunu dahi bilmiyorum. O derece ilgiliyim. Buna da nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse efendim, konumuz o değil. Uganda'ya götüreceğim sizi. Uganda'da bir düğüne davetliyiz. Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi. Abi ne yaptın? Aynı günde, böyle şey de değil yani, tabii şey olarak düşünmeyin, hani ayrı ayrı değil yani, sabah saat 8'de bir tanesi, oradan gidiyor 9'da diğer nikah, 10'da diğer nikah, öyle değil. Toplu kıyım. Ugandalı bir adam, ikisi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlendi. Eşlerine düğün hediyesi olarak araba veren damat, hepsine mi? Oo, damatta para çok. Eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, bağlılığına, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Ve 7 tane eşim var. Hepsinden çok memnunum. Bugün hepsiyle evlendik. Bana çok bağlılar, çok sadıklar. İsim neydi bu ilerdik? Arada karıştırıyorum. Hepsi bana çok bağlı. Hepsi benim için çok özel. Bu yüzden ileride birkaç kadına daha evlenmeyi düşünüyorum. Ugandalı bir adam aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğünü yaptı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan, bayağı başarılı bir hekimmiş belli. Sisalongo Nisiko Nene Habib Sezigu ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi. Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Sezigu. Şimdi onlar şey mi oluyor? Hem kardeş hem de elti mi oluyor? Yok ne alaka elti? Kuma. Heh, kuma. Elti ne ya? Eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı. Niye oralarda oluyor böyle şeyler? Düğünde konuşan Sezigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Oğlum ne yiyorsun ne içiyorsun lan? Sezigu'nun büyük babasının altı, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı. Aileden geliyor yani bu. Aile gelenekleri. Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor denmiş. Bak tahmin ediliyor, kesin bilgi yok bu arada. Hani böyle bir ihtimal var. Bir kere de en fazla kadınla evlenen damat olabilir. Ama olmayabilir. Yani mide meselesi mi demek lazım buna? Ne demek lazım tam bilemiyorum. Hani bu sadece örf adetle falan açıklanabilecek bir durum değil bence. Hani sadece hani nedir? Orada böyle oluyor deyip onun arkasında... Ya bilmiyorum valla. Neyse yani ilgilenmiyorum da. Çok da tın yani. Ne diyeyim başka? Yani... Hepsi mutluymuş tabii ki. Hepsi de bağlı. Bir yastıkta. Bir yastık zor olur da 7 kişi. Bir de adam 8 kişi. Birkaç yastıkta şey olsunlar inşallah. Kocasınlar inşallah. Yani ancak bunu söyleriz.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış,
0: doğrulama tamam. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Ama
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Işın Karaca, Yılların Şarkısı çok da güzel bir cover oldu. Gönül Radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten bana ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medyada radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve şimdi yine bir cover Nez Radyonuzda bu defa oldu mu?

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la

Bakın herkes farkında olmadan yapıyor demiş. Daha önce hiç duymadığınız bu kelime ilişkinizin sonu olabilir. Kelimeden dolayı mı? Yoksa başka bir şey mi var orada? Nedir bu? Teknolojik gelişmelerle birlikte telefonlar adeta hayati organımız haline geldi. Evet öyle, bundan mesela 10 yıl önce programlarda bahsederdik işte, aman dikkatli olun bağımlılık olmasın. 15 yıl önce mesela derdik işte işte bu kadar uzun süre kullanmayın gibi, ama şimdi artık günümüzde öyle değil. Zaman evrildi. Telefonsuz bir şey yapamıyoruz. Yani telefonumuzun her an yanımızda olması gerekiyor. Telefonu evde unuttuğun zaman bile ne yapıyorsun işe giderken? Tekrar geri dönüyorsun, telefonu alıyorsun. Özellikle evde başka birisi varsa da koşa koşa gidip alıyorsun. Ancak uzun bir süredir gündelik yaşamın en temel unsurları arasında yer alan telefonlar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. WhatsApp'ı var bunun, Instagram'ı var, çeşitli... Farkında olarak ya da olmayarak birçok kişi fobbing adı verilen davranışı sergiliyor, ilişkinin sonunu getiriyor demiş. Nasıl mı diyor, nasıl yani? Ha, bazı bilim insanlarına göre sürekli telefona gömülme durumu fobbing, günümüz ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz etkileyen unsurların başında geliyor. Fobbing günümüz romantik ilişkileri için oldukça önemli bir tehdit. Yani bir zahmet. Yani sürekli telefona gömülüyorsan... Temel olarak bir kişinin başka insanların yanındayken dahi telefona gömülmesi anlamına geliyor. Bu yeni davranış biçimi kulağa son derece masum gelebilir. Vallahi kulağa masum gelir gelmez bilmiyorum ama diğer insanlar için acayip derecede rahatsız edici bir şey. Hatta geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf gördüm ben. Bir arkadaşım paylaşmış kendi aile bireyleriyle beraber. 5-6 kişi oturuyor. Herkes telefonda. Herkes kendi telefonunda. Elbette kontrol edeceksin. Nedir, mesaj gelir veya bir şey merak edersin, bakarsın veya işinle alakalı bir şey olabilir, bu olur. Ama sürekli de böyle telefona gömüldüğün zaman da ben mesela o ortamı durmak istemem. Bir de zaten esasında sürekli böyle bir durum varsa da o ortamda bazı şeyler olmamış demektir bence. Yani eksiklikler var demektir. Hani sen mesela nedir, sevgilinle berabersin, ailenle berabersin. Demek ki bağlarda bir olmamış bir şey var yani. Ki oraya bakıyorsun. Dediğim gibi elbette bakacaksın. Bak mesaj gelir, her şey gelir, o ayrı. Ya da ne bileyim Twitter'a bakarsın, bakarsın Facebook'a bakarsın, bakarsın. Ama bunun bir şeyi vardır. Bir süresi de demeyeyim yani, bir mantığı vardır. Ha, öyle söyleyeyim. Ancak yapılan bilimsel araştırmalara göre insan ilişkilerini, özellikle de romantik ilişkileri oldukça olumsuz etkiliyor. İngilizce telefon ve küçümseme kelimelerinin birleşiminden türetilen fobbing, diğer insanların yanında sürekli telefonla uğraşmak, uğraşma davranışı için kullanılan bir kavram. Sıklıkla bu davranışı gerçekleştiren kişilerin çevrelerini önemsemediği veya küçük gördüğü izlenimi yaratıyor demiş. Ya da sıkılmış oradan. Tamam, sıkıldıysan git. Yapılan bir takım bilimsel araştırmalar ortalama bir insanın günde 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor. Bu araştırmalara göre pek çok insan günde en az 58 kere telefonunu kontrol ediyor. Ben mesela özellikle yayın esnasında falan muhtemelen daha fazla kontrol ediyorum. Şimdi hani 58 kere ortalama için yapmış ama ben mesela yayındayken en az bu kadar kontrol ediyorumdur. Hatta mesela bu cümleyi söylerken bile şöyle bir bakıyorum yani. Uzmanlar telefon başında geçirilen uzun sürelerin göz sağlığı için oldukça önemli bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Göz sağlığı, ruh sağlığı, ilişki sağlığı. Ancak fobbing nedeniyle tehlikeye giren yalnızca göz sağlığımız olmayabilir demiş. Avustralya'daki bir üniversitede gerçekleştirilen çalışmalara göre fobbing en çok eşleri etkiliyor. Bu niye bu kadar telefonda? O telefonda neler dönüyor efendi? Fobbing romantik ilişkide bu davranışa maruz kalan tarafın kendisini dışlanmış hissetmesine neden oluyor. Öte yandan fobbingin olağan hale geldiği ilişkilerde taraflardan birisi aldatıldığı şüphesine kapılıyor. Ağzı beysi yok, gayet normal, kapılır. Evdesin, sürekli telefon elde. Yatıyorsun, telefon evde. Bütün bunlar fobbingi günümüz ilişkilerinin en tehlikeli düşmanlarından biri haline getiriyor demiş. Sık sık telefonuyla ilgilenen kişiler farkında olmadan çevresindeki insanlara olumsuz mesajlar veriyor. Yapılan çalışmalar bu davranıştan eşlerden sonra en çok yakın arkadaşların, kardeşlerin, çocukların ve ebeveynlerin etkilendiğini ortaya koyuyor. Geldiğinden beri telefon, bir yüzünü göremedik be.
Yani telefon bağımlıları bu olumsuz davranışlarıyla en çok yakın çevrelerini etkiliyor. Örneğin çocuklar sıklıkla bu davranışa maruz kaldıklarında ebeveynlerinin kendileriyle ilgilenmediğini düşünüyor ve reddedilme hissine kapılıyor demiş. Bak en tehlikelilerinden biri de bu esasında. Sen ne yapıyorsun? Mesela ona da bir tane telefon veriyorsun ya da tablet veriyorsun. Yani Fabing'in zarar verdiği tek şey romantik ilişkiler değil. Bu ilginç davranış genel olarak bütün ilişkileri olumsuz şekilde etkiliyor. Gözden kaçırma korkusu bu davranışa sebep oluyor demiş. Uzmanlara göre sosyal medyaya ayak uydurma ihtiyacı ve sosyal medyada olup bitenleri gözden kaçırma korkusu telefon bağımlılığına ve Fabing'e neden olan etkenlerin başında geliyor demiş. Tamam, sosyal medyayı takip ediyoruz. Ben işim gereği takip etmem gerekiyor zaten. En azından kendi adıma söyleyeyim. Bakma ama bunun da bir yeri zamanı var yani. Hani sürekli böyle gözden bir şey kaçırmayacağız diye de arada şey yukarı doğru çıkıver yani. Mesela Twitter'a bakıyorsun, hani gündem mi kaçmış? Boş zamanda aşağı doğru iniver, o gündemi yakalarsın bir şekilde. Hem o kadar kaçmasından da bir şey olmaz. Bir zararı olmaz yani bunun.

Efendim bakınız. Sevgiliniz bunu yapıyorsa arkanıza bakmadan kaçın diyor. Ayak üstünde 40 yalan atıyor olabilir. Bence önce tebrik etmek lazım. Eğer o kadar başarılıysa, hani kaçmadan önce başarılarından dolayı tebrik ediyorum deyip ayak üstü 40 yalan. Güven tüm ilişki türlerinin en temel yapı taşıdır. Doğru. Bu aşkta da, arkadaşlıkta da, dostlukta da, işte de hep böyle yani. Güven olmadan ne aşık olabilirsin, ne sevebilirsin. Yani bu önemli bir unsurdur. Yani güven ne derler, temelidir. Bak bütün bu işte de alakalı, hepsinde alakalı. Güvenin olmadığı ilişkilerde sürekli sorunlar yaşanır diyor. Güven bağı kurulamayan ilişkilerde maalesef çok uzun ömürlü olmaz. Birinin güvenilir olup olmadığını anlamak zor olsa da yapılan bazı araştırmalar bu konu hakkında ilginç yöntemler ortaya koyuyor. Karşınızdaki kişinin güvenilmez olduğunu anlamak için bu belirtilere dikkat etmekte fayda var demiş. İşte uzmanından yanıtlar. Ayda çarşı pazar karışık. Bakalım karşınızdaki güvenilir insan mı? Göz teması kurmazlar demiş mesela. İlk sırada göz teması kurmazlar. İnsanlar doğal olarak başka insanların gözlerine bakarak iletişim kurarlar. Doğru, normal. Birinin gözlerine bakarak yalan söylemenin çok zor olduğunu duymuşsunuzdur. Bu nedenle güvenilmez insanlar yalan söylediklerinde karşısındaki kişinin gözlerine bakmazlar. Yani bu kişilerin ortak özelliklerinden biri göz teması kuramamaktır diyor. Ama şu da var, hani bu duyulduğundan beri, bu bilindiğinden beri insanlar bunun için özel çalışma yapmıştır. Hani şey denir ya, gözünün içine baka baka yalan söylemek. Yani bunun için pratik yapanlar da var, onu da unutmamak lazım. Tutarsız davranışlar sergilerler diyor mesela. Başka bir işaretse tutarsız davranışlardır. Bir kişinin davranışları etrafındaki kişilere veya duruma bağlı olarak değişiyorsa bu durum kişinin dürüst olmadığını gösterebilir. Nasıl yani? Ancak şunu da ekleyelim demiş. Küçük bir ihtimalle karşınızdaki dürüst bile olsa tutarsız davranışlar ilişkiyi zedeler demiş. Hani dürüst bile olsa, dürüst olduğuna emin bile olsan, hani tutarsız davranışlar nedir mesela bu? Hani bazen mesela sana çok yakınken, başka birileri varken mesafeli olmak gibi mi? Ha şu olabilir, hani her zaman aynı yakınlık tabii ki olmaz. Ortamına göre mutlaka değişir ama zaten sen onu anlarsın. Hani, yakın mı, uzak mı, ya da yakın mı, uzak mı değil. Mesafeli mi, mesafesiz mi? Hah, böyle demek daha doğru. Negatif beden dili kullanırlar diyor mesela. Filmlerdeki polislerin sorgu odalarında suçlunun beden dilini incelediğini fark etmişsinizdir. Çünkü siz yalan söylediğinizde beden diliniz buna uyum sağlamayacaktır diyor. Ufacık bir hareketiniz bile aklınızdan geçenleri ortaya dökebilir. Bu yüzden beden dili birinin güvenilir olup olmadığının en büyük ipuçlarındandır. Kolları kavuşturmak veya gülümsememek gibi olumsuz vücut dili birinin savunmaya geçtiğini veya bir şey sakladığını gösterebilir diyor. Yani kollarını kavuşturduğu şöyle, ondan sonra gülmüyor. Orada anlayacaksın ki bir şey dönüyor. Yani bir şey saklıyor. Hiçbir şey olmasa bile bir şey var orada. Yalan söylerler demiş. Güvenilmezliğin en bariz işareti düzenbazlıktır. Birisi yalan söylüyorsa veya sizden bilmeniz gereken bir şeyleri saklıyorsa bu kişi muhtemelen güvenilmezdir diyor. Yani empatiden yoksundurlar diyor. Birinin güvenilir olmadığının bir başka işareti de empati eksikliğidir demiş. Başkalarının duygularını anlayamayan ya da anlamaya çalışmayanlar genellikle karşıdakine etik olmayan davranışlarda bulunurlar. Yani böyle höt höt tipler vardır ya. Onlar için mesela sen hangi ruh halinde olursan ol, önemli olan onun kendi ruh halidir orada. Hani sen istersen mutlu ol, o mesela mutsuzdur veya canı bir şeye sıkındır, senin o mutluluğunu anlamaya kalkmaz, hani ona enerji harcamaz. Mutsuzdur çünkü o, gergindir. Yani gergindir diyelim daha doğru. Sen mesela hani çok güzel bir haber almışsındır, bir şey mutlu olmuşsundur ya, bir şey olmuştur. Ama karşı taraf bu da mesela hiç tepki göstermez çünkü o sinirli ya. Hani höt höt dediğimiz tipler, abiler bunlar. Bencil davranırlar diyor. Ben merkezci davranış güvenilmezliğin belirtisi olabilir. Öncelikle kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanan bireyler başkalarını umursamazlar. Ancak ben merkezci davranışla birinin kendisine duyduğu öz saygıyı karıştırmayın diyor. Yanlışlıkla karşınızdakinin sınırlarını aşmayın demiş. Hani nedir, evet, ben merkezci. Az önce bahsetmiş olduğumuz hemen hemen o hötöt tipi olanlar. Ama bir taraftan da şey var, hani öz saygı koymuş olduğu bir sınır var.
Hani tamam, bu ilişkide de sınır gayet normal. Hani o sınırı sen biliyorsundur, onu zorlama yani diyor orada diyor. Karıştırma onu diyor, aynı şey değil o diyor. Kendini beğenmiş olurlar diyor. Aşırı böbürlenme ve birinin güven aşırı böbürlenme de birinin güvenilir olmadığının işareti olabilir demiş. Sürekli kendini öven, başarılarından ve sahip olduklarından bahseden kişiler sadece karşılarındakini etkilemeye çalışıyor olabilir. Bu kişiler genellikle yalan söylemekten kaçınmazlar. Zaten esasında programın en başında da bahsetmiştik benzer bir konuda, hatırlıyorsunuz. Hani kendi olmayan kendisini anlatmaya çalışıyor. Böyle ben sürekli zaten ben dili kullanmak iyi değil ya. Yani ilişkili de değil yani. Hani ben dili veya sen dili. Biri savunma, direkt diğeri de suçlama yani baktığın zaman. Yani sen diliyle konuştuğun zaman karşındakiyle iletişimde o hani otomatik olarak suçlamaya doğru gidiyorsun. Hani sen yaptın, sen ettin. Senden ötürü. Bu değil, bu sondaki değil. Verdikleri sözü tutmazlar demiş. Birisi sürekli sözünden dönüyor, başkalarını yarı yolda bırakıyorsa o kişinin güvenilmez olduğunu söylemeye gerek yok denebilir demiş. Söz verdi, tutmadı. Dedikodu yaparlar diyor. Dedikodu tabii günümüzde biraz daha farklı. Buna biz bilgi alışverişi diyebiliriz. Bak zaten o da demiş. Belirli miktarda dedikodu yapmak insanların iletişim ihtiyaçları arasındadır. Oturursun bazen, çevredekiler hakkında konuşursun. Yani onlarla ilgili absürt yorumlar yaparsın. Hiç alakası olmayan, tanımıyorsun esasında. Ama sırf eğlenmek amaçlı, zaman geçirmek amaçlı yaparsın. Bunda sıkıntı yok. Eğlencelidir de yani bu. Bir aktivitedir esasında. Ancak birinin arkasından kötü konuşmakla olayları değerlendirmek aynı şey değildir. Birisi sizinle yakınlarının dedikodusunu yapıyorsa muhtemelen başkasıyla da sizi çekiştiriyordur demiş. Buradan bunu anlamak gerekiyor. Yani biri sürekli birilerini size anlatıyorsa bir ikisini de başkalarına anlatıyor. Ve son olarak sorumsuz davranırlar demiş. Biri eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınıyorsa siz de o kişiden kaçsanız iyi olur. Gördüğünüz gibi birinin güvenilir olup olmadığını anlamanın birçok yolu var demiş. Esasında çok zor şeyler değil. Bunu zaten nasıl derler? İç duygun, hani duygularınız, iç sesiniz. İç sesiniz zaten bunu size işaret eder aslında.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe
4: Saat 12.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
6: Şimdi haberler.
7: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Şehir Hastanesi, Çamlıbel Tüneli ve spor tesislerinde 8-9 milyar liralık yatırımları takip ediyor, projeleri hızla ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara Tokat güzergahındaki akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemini devreye alarak trafik yoğunluğunu azaltıyor, sürücüler durmadan geçebilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
6: Şimdi haberler.
7: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın oğullarından birine suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etti. Güvenlik önlemlerini artırırken seçim kampanyasında itidal çağrısı yaptı ve kişisel koruma genişletildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yapıldı. Emniyet 12 şüpheliyi gözaltına alırken bir şüpheliyi aramaya devam ediyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tesla, Elon Musk'ın liderliğinde güneş enerjili çatı kiremitlerinin satışını 10 yıl sonra durdurdu. Firma stratejisini geleneksel panellere kaydırarak Teksas'ta yeni bir güneş pili fabrikası kurmayı planlıyor. Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile benzin tankeri çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 6 Şubat deprem sonrası yeniden inşa edilen konut, iş yeri ve evlerle hayatın kaldığı yerden başladığını vurguladı.
4: Spor.
7: Beşiktaş 23 yaşındaki Fares Gecemiz için teklifini 11+5 milyon euroya yükseltti. Monaco ve Celtic de transferde ilgileniyor, siyah beyazlılar önde gidiyor. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maç öncesi oyuncularına güvendiğini belirtti. Evde oynamanın avantajını vurguladı ve motivasyona önem verdi. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2026'da Avrupa'da en çok gol katkısı veren oyuncu olurken 2 maçta 5 gole direkt katkı sağladı.
4: Finans.
7: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 10 kuruştan, gram altınsa 7166 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Hava durumu.
7: Tokat'ta hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatleriyle kuzey kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Fethi Can'ı Sana Affetmek Yakışır radyonuzdaydı. Namutun Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi İzel radyonuzda Drakula.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa

0: Bulvarı Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Zine Sali, adresi sormadım radyonuzda. Efendim bilim insanları erkekleri 3 kategoriye ayırdı. Niye? Hayır, niye yaptınız bunu? Yani niye ayırıyorsunuz? Ondan sonra kafamız karışıyor bir daha bizim. Toparlayamıyoruz. Hani hangisi olmalıyız? Hangisi olmak daha çok işimize yarar? Mesela nedir işte zaman zaman şeylerden bahsedilir. İşte alfa erkek özellikleri, beta erkek özellikleri. Alfa erkek özelliklerine bakarız mesela. Ha, kadınların çok ilgisini çok çekiyor. Hep beraber alfa oluruz. Bakarız mesela beta daha böyle bir şeydir. Daha böyle bir entelektüel bir duruşu vardır. Hep beraber beta olmaya dönmeye çalışırız. Delta olanlarımız oldu ya, delta. Böyle yapmayın, bizim kafalar karışıyor. Aynı yıllar önce şey olduğu gibi metroseksüel mevzu. Dediniz ki sevgili kadınlar, biz metroseksüel erkeklerden hoşlanıyoruz. Hep beraber acayip triplere girdik biz. Giyim kuşam değişti, böyle haller tavırlar falan. Ondan sonra dediniz ki ya metroseksüel iyiymiş ama maço erkek iyidir be dediniz. Biz tesbihlerle gezmeye başladık. Ondan sonra dediniz ki ya maço da tek başına yetersiz. Ya hem metroseksüel hem de maço olsun dediniz. Bizim yine elde tesbih, bu sefer tuhaf tuhaf dar pantolonlar. Göbeğe kadar açık ceket. Cetvelle kesilmiş gibi bir sakal. Simsiyah bu arada, tabii simsiyah olması gerekiyor. Tuhaf tuhaf yüzüklerle gezmeye başladık biz. Enteresan ayakkabılar. Şekilden şekile sokuyorsunuz. Yani artık lütfen bir yerde durun. Bir yerde durun yani. Biz de kendimize gelelim. Burada da bilim insanları bu sefer erkekleri 3 kategoriye ayırmış. Siz hangi kategoridensiniz diyor. Yeni bir çalışma sonunda bilim insanları erkeklerin 3 kategoriye ayrılabileceğini öne sürdü. Peki siz hangi kategoridensiniz? Bakalım neler var. New York Columbia Üniversitesi'nden bir ekip farklı kültürel geçmişlere sahip 92 heteroseksüel erkeği inceledi ve erkeklerin 3 kategoriye ayrıldığını ortaya çıkardı. Neo gelenekçi erkekler. Ney? Neo? Neo gelenekçi erkekler, eşitlikçi erkekler ve ilerici erkekler. Oğlum biz daha bunların açılımını bilmiyoruz. Nereden bileceğiz hangisi olduğunu? Çalışmada ekip erkek tiplerinin yakın partner ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırmak için yola çıkmış. Araştırmayı yöneten Dr. Can Olaif, farklı özelliklerin erkeklerin ilişkilerini ve ruh sağlıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için yola çıktık. Bulduğumuz şey bu erkek tiplerinin farklı faydalar ve zorluklarla ilişkilendirildiğiydi dedi. Yine çok teknik konuşmuşsunuz hocam. Biz düzüz bak, erkekler olarak düz canlılarız ve direkt söyle bize konuyor. Araştırmada 19 ila 43 yaşları arasındaki 92 heteroseksüel erkeğin verileri kullanıldı. Ve sonunda erkeklerin hepsinin de bu 3 kategoriden birine uyduğu görüldü. Evet, bakalım şimdi hangi erkek tipindensiniz sevgili erkek dinleyenler? Araştırmacılara göre neo gelenekçi erkekler büyük ölçüde geleneksel cinsiyet rollerini benimserken, bak büyük ölçüde geleneksel cinsiyet rollerini benimsiyor. Eşitlikçi erkekler daha eşit bir ilişki anlayışıyla ilerler. Hani şey mi oluyor, neo gelenekçi erkekler hani böyle ataerkil toplum oradan devam ki. Eşitlikçi erkekler daha eşit bir ilişki anlayışıyla ilerler. İlerici erkeklerse kimin ne yapacağını ayarlamak için partnerleriyle sık sık konuşurken ilişkilerinde cinsiyet eşitliğini oluşturmaya çalışırlar demiş. Hangisi olmamız gerekiyor şimdi bizim bundan? Hangisi kadınların hoşuna gider mesela, biz ondan olacağız. Araştırma az önce bahsettiğimiz o metroseksüel ve efendim maço erkek şey gibi düşünün. Hangisi revaçtaysa biz ona kayarız. Araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti aktif olarak destekleyen erkekler zihinsel refahlarının arttığını bildirirken eşitlikçi bir tarza sahip bazı erkeklerin de ev içi görevleri kesinlikle yarı yarıya bölerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele ettiği görüldü. Zaten bu nedir o? Ev içi görevlerin falan o ortak yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biz defalarca bahsettik de programda. Bir, evliliğe heyecan gelmesi. İkincisi, daha güzel ilerlemesi için öyle oturmayacaksın yani bir kenarda. Yani anlamasan bile git karış. Git bir şey kurcala yani.
Çorbada tuzun olsun. Yani hiçbir şey yapamıyorsan çorbayı karıştır kepçeyle mesela. En azından hani karşı taraf şunu anlasın. Ya hani tamam beceremiyor. Hani beceriksiz ama en azından bir yardım etmeye çalışıyor. Bunu anlasın yani. Ne bileyim etrafı bir süpür, bir şey olmaz. Bir şey kaybetmezsin kardeşim. Doktor Olaf bütün bunların ruh sağlığı üzerinde etkisi var. Anlamlı bir değişimi teşvik etmek için erkeklerin davranışlarını etkileyen yapıları ele almamız gerekiyor dedi. Ya bizi bırakın dağınık kalalım ya. Ben çok zorlamayayım bizi. Vallahi bak yani samimi söylüyorum bunu. Ekip bulguların daha sağlıklı ilişkilerin önünü açacağını umuyor demiş. Tamam burada işte anladığımız şey en sıkıntılı olan tipler neo gelenekçi erkekler. Hani ataerkil toplumdan gelenler en çok anladığımız mevzu o. İkincisi daha anlaşılabilir eşitlikçi erkekler. Hani komple ev işi falan filan. İlerici erkekler de bana biraz şey gibi geliyor böyle bak şimdi gel. Bu ilerici erkekler de hani böyle işi böyle karşı tarafa yıkmak için şey yani hani fırsat kolluyor. Hayatım eşitiz, cinsiyet eşitliği var. Sen şey yap. Bak iş kitlemeye çalışıyorum. İlerici erkekler bence sinsi. Bak bilim insanlarının gözünden kaçmış olan bir gerçek namütenayi muhabbette ortaya çıktı. İlerici erkekler bana biraz sinsi geldi. Bak ne diyordu bak ilerici erkeklerse kimin ne yapacağını ayarlamak için ba çakala bak. Partneriyle sık sık konuşurken ilişkilerinde cinsiyet eşitliğini oluşturmaya çalışırlar. Yani marketi falan filan yıkacak kıza. Ben sana söyleyeyim bunu buradan. Hani eşitiz bak eşitiz işte ne bileyim bu kadar yükü sen taşı. Tamam valla bir başım ağrıyor. Burada hani eşitlikçi erkekler biraz daha böyle bir şey ele avuca gelir türden. Yani ele avuca gelir türden derken daha böyle şey mantıklı gibi. Neo gelenekçi erkekler eşitlikçi olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Hani karşı taraf yani yenge hanım. Böyle bir elinin tersini gösterdiği zaman neo gelenekçiler zaman zaman eşitlikçi olabilir. Yani istemese de olabilir. Adamı oldururlar. Yani bunu da şey yapmamak lazım. Görmezden gelmemek lazım. Son.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Soklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Göz yandırdın kalbimi radyonuzdaydı.
1: Yandırdın kalbimi
0: efendim. Aranızda bu aralar evlenmeyi düşünen var mı? Böyle aklından geçen böyle. Tabii evli olanlar da dahil buna, onu söyleyeyim. Yani evli olanlar var aranızda ama bu aralar mesela bir ilişkide evlenmeyi düşünenler var mı efendim? Varsa eğer bakınız tabii astroloji hayatımızda kısmen önemlidir. Hani bakarız yani, bu astrolojiden kastım şey değil. Hani günlük burç yorumları falan değil. Hani günlük burç yorumlarına baktığın zaman en kötü ihtimal öğlene kadar günümüz kötü geçer. Öğleden sonra Mars'tır, Venüs'tür, oradan bir şeyler karıştırır. Akşama doğru işler yoluna girer. Genelde öyledir yani. Hani bugün de ne bileyim atıyorum. Şimdi ben Kova burcuyum. Hiç bana şey denk gelmedi yani burçlarda. Günlük burç yorumlarında. İşte bugün belanızı bulacaksınız. Öyle bir şey denk gelmedi. Muhtemelen sizlere de denk gelmedi. Ama astroloji evet. Bakarız ederiz. Neden sorduk bunu? Bu aralar hani böyle aklının bir köşesinden evlilik geçen ya da evli olanlar var mı falan filan diye. Allah bu burçlarla evli olanlara sabır versin demiş. Kıskançlıkla dolu bireylerin yaşamları karmaşıklık doludur diyor. Özellikle onlar eşlerini çevrelerindeki diğer bireylerden koruma eğilimindedirler. Tamam, koruma eğiliminde olmak tabii sakınca var mı? Bence pek yok. Ama korumadan kasıt ne, ona bakmak lazım. Yüksek kıskançlık derecesine sahip olan burçlar partnerlerinin kişisel eşyalarına, telefonlarına sıklıkla göz atma eğilimindedirler. Yavrum bu ama kıskançlık değil. Bak, kıskançlığın ötesinde bir şey bu. Bu artık paranoyaklıkla alakalı bir şey bu. Yani kıskanırsın. Bence kıskanmak doğal bir duygu. Bunu hep söylüyoruz hatta. İnsan ne olursa olsun sevdiğini kıskanır. Hani hiç bende kıskançlık yok diyen bile kıskanır. Eğer seviyorsa. Hiç kıskanmıyorsa orada zaten bir şeyler eksiktir yani. Yoktur daha doğrusu. Bir şeyler eksiktir demeyelim. Yoktur bir şeyler. Ama hep şeyi söylüyoruz. Kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. Bunu anlamak gerekiyor. Yani kıskanan kişi belki bunu anlamayabilir ama karşısındaki insanın bunu anlaması gerekiyor. Kıskanç mı, psikopat mı? Şimdi burada kişisel eşyalara, telefonlara sıklıkla göz atma eğilimi. Ben mesela hakikaten, hatta zaman zaman bunu da söylemişim de vardır yani. Hiçbir şekilde çok çok çok çok çok büyük mecbur kalmadıkça, bunda hakikaten samimiyim, bir kadının çantasına elimi sokmayı sevmem. Bu ister ablam olsun hiç fark etmez. Neden bunu sevmem? O onun özel alanıdır. Orada kişisel özel bir şey, herhangi bir şey olabilir. Kişisel herhangi bir şey olabilir. Bu konu sadece böyle şey değil, hani para mara falan filan değil. Hatta para hiç değil. Parayla hiç alakalı olan bir şey değil bu. Olabilir. Bir de çünkü hani kadınların çantası zaten doludur. Hani biz erkekler de mesela, ben de çanta taşırım zaman zaman. Özellikle yazın daha çok taşımayı severim. Bellidir işinde anahtar, cüzdan falan filan olur yani. Ama hani kadınlarda bu durum farklıdır. Pek çok yani koca evi sığdırabiliyorsunuz o çantaya. Bu aynı zamanda bir yetenektir aynı zamanda. Ya da mesela sıklıkla telefona göz atma. Bu da hoş değildir. Neden hoş değildir? O da çok basit. Telefonda genelde mesaj falan yazıyla olduğu için, bak, yazı dili yani yazı olduğu için yazıdaki duyguyu anlayamazsın. Karşı tarafın ne amaçla söylediğini anlayamazsın. Hal böyle olunca yani anlayamazsın derken kişinin muhatabı anlar ama sen anlayamazsın bunu. Böyle olduğu zaman çok farklı anlaşılmalara gidebilir. Çok farklı yanlış anlamalara gidebilir. O yüzden bırak, en güzeli kafana mı takıldı sor kardeşim. Ya da çok mu rahatsız oldun, artık yapacak bir şey yok. İlişkiyi gözden geçireceksin yani. Astroloji uzmanlarına göre bu burçlardan olan kişiler kıskançlık duygusunu kontrol etmekte zorlanabilirler diyor. Bakalım hangi burçlar bunlar? Bak, bu durum ilişkilerinde sürtüşmelere, tartışmalara ve hatta ayrılıklara yol açabilir demiş. İlk sırada Oğlak burcu. Eğer sevginiz Oğlaksa, eşiniz Oğlaksa, telefon kilidini falan biraz daha bir açılması zor hale getirebilirsiniz. Bak, Oğlak Burcu mensupları hırs ve azimle tanınır. Zirveye ulaşmak için durmaksızın emek verirler. Kariyer ve basamaklarına hızla tırmanırlar. Elde ettikleri başarıdan dolayı hoşnutluk hissederler. İşkolik olan Oğlak Burçları genellikle iş yaşamlarında kıskançlık belirtisi gösterir. Kendileri yükselmeye çalışırken hedeflerine başkalarının yerleştirilmesi Oğlak Burçlarını derinden rahatsız eder. Kendi mesleklerinde başarı kazanmış, maddi durumlarını ve sınıfsal statülerini yükseltmiş kişilere karşı da kıskançlık hissedebilir. Yani genel olarak kıskanıyor yani. İkinci burç Akrep Burcu. Akrep Burcu aşkı ve tutkuyu en üst seviyede yaşar. Kıskançlık düzeyi en yüksek olan burç Akrep Burcu'dur. Sevgilisinin ya da eşinin kişisel eşyalarına ve telefonuna göz atma eğilimleri herhangi bir sorun olmasa bile vardır diyor. Bak şüphelenmiyor yok. Bir şey yok hani adamın yapmış olduğu veya kadının yapmış olduğu riskli bir şey yok ama yine de bir kafada var ya bir de yapıyorsa. Genellikle diyor herkese şüpheyle yaklaşırlar bak. Akrep Burcu bireyleri sürekli olarak partnerlerini denetlemeyi tercih eder. Karşı tarafın sadakat testini başarıyla geçmiş olsa bile karşı taraf aynı denetlemeleri düzenli bir şekilde yapmaktadırlar diyor. Boş bırakmayacaksın abi. Üçüncü burç Boğa Burcu. Boğa Burcu bireyleri genellikle ilişkilerinde oldukça sadıktırlar. Her zaman karşı taraftan da aynı sadakati beklerler. Terk edildiklerinde aşk acısını yoğun bir şekilde hissederler ve kıskançlık seviyeleri artar. Bak terk edildiği zaman artıyor onlarda da. Eski partnerlerinin yaşamlarını düzenli olarak araştırmaya çalışırlar. Yani zamanında bu araştırmayı yapaydın. Eski aşklarıyla gittikleri yerlere belki karşılaşırız umuduyla sıklıkla uğrarlar. Ayrılığı kabullenmekte zorlanan Boğa Burcu adeta çılgına dönebilir. Bu tutumları bazen rahatsız edici olabilir ancak zamanla ayrılığı kabullenip yeni bir ilişkiye başlasa bile eski aşkının kalplerindeki yerine sık sık ziyaretlerde bulunur. Ba. O zaman yenisini aldatıyorsun eskisiyle. Buradan da bu çıkar ortaya yani. Tamam yeni ilişki var ama hala sen eskiyle ilgili bir şeyleri dur bakalım diyorsan. Yengeç Burcu 3. sırada. Yengeç Burcu bireyler ailelerin arkadaşlarına ve dostlarına büyük bir sevgi besler. Tüm kalpleriyle bağlandıkları ilişkilerinde her türlü fedakarlıktan kaçınmazlar. Maddi ya da manevi olarak partnerleri için fedakarlık yaparlar. Eğer Yengeç Burcu partnerinin hareketlerinde bir garip davranış ya da ilgisizlik fark ederse ya da karşı cinsten birine çok yakın davranırsa yani partneri karşı cinsten o zaman tamamen farklı bir birey haline gelebilir. Kıskançlığı artan yengeç burçları kanıtlar aramaya başlar. Bu durum sonucunda da kıskançlık krizine girerler. Bak, kanıt bulduğu zaman mı bulamadığı zaman mı krize giriyor? Ve son burç. Allah bu burçlarla evli olanlara sabır versin demişti başlıkta. Son burç Aslan Burcu. Aslan Burcu bireyleri kendilerine fazlasıyla güvenirler ve yaşamlarında kıskançlığa fazla yer vermezler. Ancak bazı durumları kesinlikle kabullenemezler ve bu nedenle kıskanç bir insan haline gelebilirler. Aslan Burcu ilişkisinde veya evliliğinde sevdiğini boğmaz, kendisi eğlenirken partnerinin de sosyal hayatına saygı gösterir. Ancak bir ihanet duyduğunda o zaman pençelerini sivriltmeye başlar. Arkadaşım ihanet duyduğunda da yani hemen hemen herkes bunu yapar bence yani. Kıskançlık ve kibrin öfkesiyle ihanetin hesabını kesin bir şekilde sorar. Oo. Aldatılmayı asla gururuna yediremez diyor. Ha, aldatıldığı zaman acısını çıkaracak yani. Bunlarmış efendim. Sabırlar dilediğimiz burçlar bunlarmış. Oğlak Burcu, Akrep Burcu, Boğa Burcu, Yengeç ve Aslan. Eğer partneriniz ya da eşiniz işte o da zaten partner de. Bu burçlardan biri ise iyi insandınız be. İyi insandınız. Severdik sizi. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Gülşen, yatacağız kalkacağız oradayım radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Saat 13.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Balazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp yurda geri getirildiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 7.190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

güzel dileklerle başlamak lazım programa ki programda günde güzel devam etsin. O halde hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, dileklerimizin kabul olduğu güzel bir salı günü olmasını diliyorum. Peki bu salı gününde de en azından yüzümüzü güldürecek haberlerle hayatın ritmini yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız bu iki saat boyunca hem de haberdar olacağız. Belki bilmediklerimizi öğreneceğiz, belki de tekrar edeceğiz. Olur ya, denk gelirsiniz, belki de fark etmediklerinizi fark edersiniz. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bugün de iki saat boyunca kulağınızı benden ayırmayın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız salı gününü keyiflendirmeye başlayabiliriz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda,
5: evet,
6: veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel,
6: çok
5: oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğundan daha önce pek çok kez bahsettik ama ne kadar zararlı olduğunu anlamak istiyorsanız uzmanlar şöyle söylemişler. Hiç tüketmemek lazım. Hatta çocuklar, özellikle bebekler ilk 2 yıl yani 2 yaşına kadar asla şeker tüketmesinler diyorlar. Rafine şekerin ve vücudumuza ihtiyacımız olmadığı kadar bize şeker yükleyen gıdaların bebeklikten itibaren zarar verdiğini, çok küçük yaşlarda aldığımız o zararlı gıdaların, vücudumuza aldığımız gıdaların ilerleyen yaşlarda olumsuz etkisini görebileceğimizi söylüyorlar. Bu yüzden ilk 2 yaş asla şeker tüketilmesin diyorlar. Bu yüzden hangi yaşta olursanız olun paketli gıda tüketmeyin diyorlar. Karaciğer yağlanmasından obeziteye kadar pek çok soruna yol açan nişasta bazlı şekerlerin, paketli gıdaların özellikle çocuklarda ilerleyen yaşlarda olumsuz etkiler gösterdiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Siz belki bugünden başlayarak şekeri bırakabilirsiniz ama hani derler ya, zararın neresinden dönsek kar. Bırakalım o rafine şekeri, hayatımızdan uzaklaştıralım. Biz tatlı olalım, söylediklerimiz tatlı olsun. O halde bu salıda tatlı tatlı devam etsin.

0: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Belki bir aile ziyaretinde, belki gittiğiniz bir tatili bir otel odasında kaldığınız ilk gece uyuyamıyor olabilirsiniz. Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyorsanız eğer yalnız değilsiniz asla. Araştırmalar beynimizin yabancı bir ortamda uyurken kendisini tehlikelerden koruyabilmek için beynin bir yarısını aktif tuttuğunu ortaya çıkartmış. İşte bu yüzden ilk kaldığınız yerlerde ilk gecede uyuyamayabilirsiniz, yalnız değilsiniz ama siz yine de tanıdık bir ortammış gibi, yabancı yer değilmiş gibi düşünmeye bakın. Tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla sizi uyanık tutan program Hayatın Ritminde olsun kulağınız.

Gün boyunca oturarak çalışanlar, gün boyunca hareket etmeyenler için uzmanlar mutlaka hareket edin uyarısında defalarca kez bulunuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalkın bir yürüyüş yapın. Her saat başında kalkın şöyle bir ofisi turlayın. Aynı şey uzun yolculuklar için de geçerliymiş. Eğer uzun yolculuklar yapıyorsanız, saatler boyunca oturarak yolculuk yapacaksanız her saat başı kalkıp şöyle bir hareket etmekte fayda var diyorlar. Zira kara ve hava yolu fark etmeksizin yaptığınız seyahatlerde hareketsiz kalmanın da sonra sıkıntılar getirebileceğini söylüyorlar. Sadece ayak şişmesi değil, aman dikkat. Tabii yaz yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bunu yaz başında hatırlatmak gerekiyordu ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutlaka her saat başı kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Bugün otomobillerde en çok kullanılan parçalardan biri hiç şüphesiz dikiz aynası. Yıllar önce bir kadın sayesinde icat edildiğini biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyorsunuz. İngiliz yarışçı Dorothy Lovett, kadın sürücülere yanlarında küçük bir el aynası taşımalarını önerdi. Otomotiv sektörü de bu öneriyle tarihi bir buluşa kavuşmuş oldu. Dönemin en hızlı kadınlarından biriydi ki otomobil ve yarış camiasına ilgi duyanlar zaten biliyorlardır Dorothy Lovett'i. İngiltere'de motor sporlarının henüz emekleme döneminde olduğu zamanlarda piste çıkan bir kadın yarışçıydı. Erkeklerin hakim olduğu yarışlarda önemli başarılar elde ediyordu. Otomobil kullanmak isteyen kadınlar için araçların mekanik parçalarından kıyafet seçimine kadar pek çok konuda tavsiye verdiği bir kitabı vardı. Bu kitapta işte temiz bir eldiven, mendil, saç tokası, pudra, çikolata ve küçük bir el aynası bulundurun diyordu ama o küçük el aynası makyaj kontrol etmek için değildi. Trafikte ara sıra aynayı kaldırarak arkada ne olduğunu kontrol etmesi gerektiğini söylemişti kadın. İşte otomobil dünyasına, otomotiv dünyasına ilham veren bu tavsiye sayesinde dikiz aynası otomobillere eklenmeye başlandı. İlk mucidi diyebiliriz kendisi için. Tavsiyesinden 2 yıl sonra arabalarda artık dikiz aynası vardı ve böylece biz de kolaylıkla Dorothy sayesinde otomobil kullanırken yanları ve arkayı dikiz aynalarıyla kontrol edebiliyoruz. Bazı sessiz kahramanları arada hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Peki, hayatımızı kolaylaştıran insanlar olsun hayatımızda bizim de.

Havalar sıcak ilerliyor. Malum sıcak havalarda fazlasıyla terliyoruz. Sıvı kaybediyor vücudumuz. Bol bol su içiyoruz ama bunun yerine bazı sağlıklı ve güzel kokan yiyecekler ve içecekler de tüketmek gerekiyor. İşte terlediğimiz vakit vücudumuz daha kötü kokmasın diye. Vücudumuzun ürettiği kokuyu azaltmanın, hatta daha güzel kokmanın yolu tükettiklerimizden geçiyormuş. Yapılan araştırmalar günde bir elmanın ağız kokusunu ve vücut kokusunu daha temiz hale getirdiğini söylüyor. Portakal, limon, ananas gibi narenciyelerin vücut tarafından emildiğini, ciltteki kokuları kaldırdığını söylüyorlar. Maydanoz, fesleğen, nane, zencefili rezenesi, yeşil çayı, çileği, kakulesi, hatta yoğurdu, yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin. Kavunu da zamanı geçmeden beslenmenize ekleyin ki vücudunuz mis gibi koksun demişler. Benden de küçük bir hatırlatma olsun bu sıcak salı gününde.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Şehir Hastanesi, Çamlıbel Tüneli ve spor tesislerinde 8-9 milyar liralık yatırımları takip ediyor, projeleri hızla ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara Tokat güzergahındaki akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemini devreye alarak trafik yoğunluğunu azaltıyor, sürücüler durmadan geçebilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kayseri Melikgazi'de Cizre-Ankara seferindeki yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonucu 35 kişi yaralanırken devrilen tankerden yola dökülen yakıtı belediye ekipleri temizlemek için çalışmaya başladı. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından Cuma gününden sonra Türkiye genelinde gök gürültülü şiddetli yağış olacağını söyledi. İstanbul'da yağış alacak, sıcaklıklar 1 ila 2-3 düşecek. Yağışlar 3 gün devam edecek, dere ve köprülerden uzak durulması gerekiyor. Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara dair video görüntüleri yayınlandı. Olayla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Videoda gözaltı anının net şekilde görüldüğü belirtiliyor. Haberle ilgili yeni gelişmeler bekleniyor. Gülistan Doku dosyasında gizli tanığın ifadesi doğrulandı. Tutuklu şüpheli Mustafa Türkay Sonel, olaydan 8 gün sonra cinayet mahallinde sabahladı. Telefon sinyalleri ve kamera kayıtları verileri de doğruladı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 12 ülkeden kaçan 60 suçluyu Türkiye'ye getirdi. Kırmızı bültenle aranan 16'sı uluslararası, 44'ü ulusal seviyede arananlar arasında yer alıyor. Spor. Fenerbahçe, Ceydin Osterwolde'nin AS Roma transferinin ardından savunmayı güçlendirmek için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ transfer görüşmelerine başladı. Fenerbahçe, Lyon'da UEFA Şampiyonlar Ligi playoff revanşı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakat oyuncular Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Asensio ve Kerem kadroda yok. Rich Paul, LeBron James'in Philadelphia 76 yarısında bir şampiyonluk daha istediğini ancak kariyer mirasına katacak yeni bir şey olmadığını belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 10 kuruştan, gram altınsa 7143 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatleriyle kuzey kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklıksa 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: kalbim acıyor, acıyor.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: 60 koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı...

0: Bilişsel Donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Haftayı sıcak karşıladık. Bu hafta boyunca sıcak devam edecek diyoruz. Ağustos'un son haftasını gayet sıcak kapatacağımızı söyledi meteoroloji. Hatta sadece bu hafta değil, sadece Ağustos değil, tarihin en sıcak senesini yaşıyor olabiliriz demişler. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki en güçlü olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulunan İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. O halde bundan sonraki her yılda bu haberleri duyabileceğimizi hatırlatırım. Bu sıcak günlerin en azından bir sonraki sıcaklar gelene kadar en sıcaklar olduğunu hatırlatmak isterim. İçinizi serinleten şarkılar yanı başınızda. Tabii ki radyonuz açık. Kulağınız bu salı gününde de bu sıcak günde de hayatın ritminde olsun.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Herkese merhaba, ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Genelde şöyle haberlere baktığımda hep kahve içmenin faydaları çıkıyordu karşıma. Bu sefer çay içmenin faydaları çıktı. Hadi bugün de çaydan bahsedelim. Seviyoruz. Çayı her daim tüketmeyi seviyoruz. Soğuğu sıcağı fark etmiyor. Kahveden önce o vardı. Hep vardı çay. Hayatımızda her zaman sohbetlerin ilgi odağıydı. Peki ne faydası var bilim insanları? Dünyanın en çok tüketilen içecekler arasında olan çayı farklı yönlerden incelemişler. Ömrü uzatıyor, kalp damar, bağırsak sağlığını destekliyor. Hatta bilişsel fonksiyonları da güçlendiriyor. Tip 2 diyabeti önlüyor ama tüm bunları yapabilmesi için şekersiz içilmesi gerekiyor. Bugün şekerden uzak bir gün olsun. Hatta bundan sonraki günlerde de şekerden uzak kalmaya çalışalım ki hayatımız daha tatlı olsun. Çayın faydaları bu kadarla da sınırlı değil tabii ki. İçinde bulunan pek çok bileşiğin iltihaplanmayı azalttığı, gevşemeye yardımcı olduğu, kan damarlarını koruduğunu söylemişler. Bu yüzden en az kahve kadar tükettiğimiz çayın da faydası çok hanımlar beyler. Hani onu göz ardı etmiş olmayalım, onu unutmuş gibi davranmayalım. En azından bu sabah da çaydan bahsetmiş olalım.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi ufak tefek hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler var bildiğimiz. Hepimiz az çok biliyoruz. Artık sosyal medya sayesinde o pratik bilgilere daha fazla ulaşıyoruz. Ya da elimizin altında bulunan sınırsız dünya internet sayesinde, yapay zeka sayesinde çok daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Ama çamaşır makinesinin içine hiç karabiber koydunuz mu? Sonra bizi kaşındırır diye düşünüyorum ama ilginç bir yöntem. Bakalım ne için koyuyorlarmış çamaşır makinesinin içine karabiberi? Özellikle koyu renkli giysilerde kullanıyorlarmış. Koyu renkli giysilerin canlılığını kaybetmemesi için, matlaşmaması, grileşmemesi için kullanıyorlarmış. Yani denenir mi? Sonra yakmasın, hapşırtmasın bizi. Bilmiyorum ki karabiber yıkanıp gider mi? Koyu renklerin canlılığını korumak ve koyu renklilerin ömrünü uzatmak için en pratik yöntemlerden biri yıkama sırasında makineye karabiber eklemekmiş. Ha, makineye bir zarar verir mi, sonra bize bir zarar verir mi, onu artık deneyip göreceğiz. Ama tam dolu bir makine için, çamaşır makinesi için bir çay kaşığı karabiber yeterliymiş, fazla koymayın. Biraz serpiştirin, bir tutam üzerine karabiber koyup lezzetlendirin siyahlıları diyelim.

Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz son yıllarda, son zamanlarda? Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı. Nerede o eski yediğimiz meyveler? O kadar lezzetliydi ki. Mesela en çok dikkat ettiğim kayısıların tadı yok. Gerçekten öyle. Yani bildiğim kadarıyla eski kayısılar böyle değillerdi. Yediğiniz pek çok meyvenin, sebzenin eski tadı olmadığından şikayet ediyoruz. Aslında meyve ve sebzelerin aromalarının değiştirildiğini fark ediyoruz. Hiçbiri olduğu gibi değil. Genetiğiyle oynanıyor hepsinin. Gerçi geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber okudum. Çilek tadı veren üzüm üretmeye başlamışlar. Şimdi ince kabuğu sebebiyle pazarlarda yaygın değilmiş ama denk gelirse Bronx Seedless üzüm çeşidi görüntüsüyle üzümü aromasıyla çileği andırıyormuş. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten çilek var çilek tadı veren. Üzümden niye çilek tadı alıyoruz? Mesela salatalıktan niye kabak tadı alıyoruz? Böyle deli sorular var bazen aklımıza gelen ama cevabını bulamadığımız. Sizin de son yıllarda böyle tatlı şikayetleriniz varsa aslında sadece damak tadıyla alakalı olmadığını, zamanla biyolojimizi de etkilediğini unutmayın derim. Bulabilirseniz kendi toprağınızda, kendi tadı bozulmamış mahsullerinizi tüketmeniz ümidiyle diyeyim. Bugünün de güzel dileği bu olsun.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Hayatın ritmi bu salı gününde de günün iki saati boyunca yanı başınızdaydı. Yine günün en keyifli haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini yakaladık hep birlikte. Yarın da yine hayatın ritminde buluşacağız bu frekansta. Yine bu saatlerde ben Rania yine burada olacağım. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Yarın yine gündemden uzak kalabilmek ümidiyle bugününüz güzel geçsin. Radyonuz açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Adana merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi, Washington'ı ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7.190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadil.

0: Kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: ışığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
6: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
7: Pop 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
8: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
6: 4 numara.
10: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
8: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
11: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
8: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı milli güreşçi Ahmet Duman, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları finalinde Arnavutluk temsilcisi Zelimkan Abakarov'u 4-2 yenerek altın madalya kazandı. Ankara'da Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısında Tokat Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, projeler ve işbirlikleri üzerinde değerlendirme yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 arsayı müzayede yoluyla satışa çıkarıyor. Arsalar peşin veya 24 ay vadeyle peşin alımlarda %25 indirimle sunuluyor. Teminatlar 20.000 TL ile 20 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini %37'ye çekti. Bankalar mevduat faizlerini güncelledi. 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi düştü. Bazı özel bankalar %46'na faiz uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'e giden yolun Ahlat'tan açıldığını söyleyerek terörsüz Türkiye sürecinin hedefe ulaşmasıyla yeni dönemin kapılarının açılacağını dile getirdi. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Adana'da ev arkadaşları Tamer İnan ve Mehmet Solak, Emrah Kocaoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Anahtarı bulamayınca itfaiyeden yardım istedi. Polis bıçağı bahçede buldu, şüpheliler tutuklandı, suçlamaları birbirine yöneltti. Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüler paylaşıldı. Video içeriğinde gözaltı süreci detayları yer aldı. Olayın tarih ve saat bilgisi 25 Ağustos 2026 saat 11:50 olarak kayıtlara geçti.
0: Spor.
1: Openda Fenerbahçe ile rövanş maçını %50-50 olarak değerlendiriyor. İlk maçtaki olağanüstü atmosferi tekrar yaşamak istiyor ve Lukaku ile temas olmadığını belirtti. Portland Trail Blazers'ın genç oyuncusu Shaedon Sharpe, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacak ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin sakat olan Çağlar Söyüncü takımdan çıkarıldı. Sosyal medyada tepki alınca Çağlar Söyüncü Instagram hesabını kapattı. Bu sezon hiç maç oynamadı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 10 kuruştan, gram altın ise 7170 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 29 dereceyi gösterecek. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Dünyanın yerel radyosu
0: Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karakol.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: ışığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam. Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen
0: bir dakika daha dur.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey konağında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Koca Türk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Milli Emlak Personeli Tapu Müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7.190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürün

0: odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: Lira
1: tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.

0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. yönlendiriyor. Bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı tabii doğrulama yani kodu mu? Ben kalmış. Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir...
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç, olmaz Michael.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George.

0: Annede zayıf var, hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Önce dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı milli güreşçi Ahmet Duman, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları finalinde Arnavutluk temsilcisi Zelimkan Abakarov'u 4-2 yenerek altın madalya kazandı. Ankara'da Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısında Tokat Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, projeler ve işbirlikleri üzerinde değerlendirme yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor. İddialar hafriyat projeleri, rüşvet ve ticari işlemler üzerine gelişirken İmamoğlu ailesi de yargılanıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 farklı arsayı müzayede ile satışa çıkarıyor. Arsalar 24 ay vadeli veya peşin %25 indirimli alınabiliyor. Müzayedeler 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Ahlat'ta konuşarak, Malazgirt'e giden yolun Ahlat'tan açıldığını ve Anadolu'nun düğümünün burada çözüldüğünü vurguladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaş'ın ölümünde rojuronium ve ornidazole adlı kimyasallar tespit edildi. Avukat Abdurrahman Karabulut, bu ilaçların ameliyathane dışında verilmesinin imkansız olduğunu, bayıltılarak solunumunun felç edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in anı görüntülerle basına yansıdı. Olay 25 Ağustos 2026'da yaşanırken kullanıcı deneyimini artırmak için web sitesi çerez ve analitik teknolojileri kullanıyor. Spor. Alanya Spor Fenerbahçe'den 22 yaşındaki Emre Demir'i 3 yıllığına transfer etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Emre'nin yetenekli olduğunu ve yeniden çıkış yapacağını söyledi. Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks, Jonathan Kuminga için yeni bir sign and trade anlaşması görüşmelerine başladı. Takasın önündeki finansal ve kadro sorunları çözülmeye çalışılıyor. Fenerbahçe'nin sakat oyuncusu Çağlar Söyüncü, kadro dışı kalınca sosyal medyada eleştiriler aldı ve tepki sonrası Instagram hesabını kapattı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 10 kuruştan, gram altınsa 7142 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 29 dereceyi gösterecek. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık,

0: Dedi.
1: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.

0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: İşlem başarılı.
2: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla.
6: Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
5: Maksimum müzik.
4: Sinerji FM.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyonun parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji. Seni

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Önce dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemezsiniz.

Efendim bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını sizlerle bir araya getireceğiz. En güzel eserler kulağınızda olacak. Güzel bir Semra Türel çalışmasıyla devam edelim dilerseniz şimdilerde.

sevgili dostlarımız, Türk sanat müziğinin en güzel çalışmalarından bir tanesiydi geride bıraktık. Muazzez Ersoy'u ağırladık program birlikteliğimiz içerisinde ve program Selami Şahin'le devam ediyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla devam ediyoruz. Şimdilerde bir Safiye Soyman eseri paylaşmak istiyorum.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında güzel bir potpourri eser paylaştık ve şimdilerde Ahmet Özhan'la devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Son şarkım bir Muazzez Abacı eseridir. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağım. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Bizlerden ayrılmayın. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü kimselere randevu vermeyin. Hep beraber Doku'da buluşuyoruz. İç Giyim ve Ev Tekstili'nde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama